Gün Efendim 99.9. 99. 99.

Duruyor hala. Dalgalar giden yana ama kuşlardan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535-253-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: kemikleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı polis

0: %35, 3. üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi, sağlıklı günler diler.
3: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
4: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysi.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: 99.9 Afyon Gün FM.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
8: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.

atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: kendi kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.

0: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları, uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
1: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı polis

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Double Tree by Hilton

0: Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Zafer Yolu'na ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 99.9 Gün FM'den, radyoları başında bulunan, sosyal medyadan bizleri takip eden, yolda bizleri dinleyen, her türlü platformda bizleri sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize sevgiler, saygılar diğer dinleyenler. 27. sene 1099. yayında birlikteyiz. Önümüzdeki Allah nasip ederse cumartesi günü 1100. yayına merhaba diyoruz. Basın odasında Ahmet Tunç hocamız yine rahatsızlığından dolayı aramızda yok. Ama Hakan Dilek var bu hafta ve bundan sonraki bütün yayınlarda Hakan Dilek de basın odasının ekibine dahil oldu. Hakan Dilek, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Polat Yılmaz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Ertuğrul Sevim. Ertuğrul Sevim'le de uzaktan bağlantı yöntemiyle konulara dahil edeceğiz Ertuğrul Sevim'i de. Bugün ne konuşacağız? Bugün şunu konuşmak istiyoruz değerli dinleyenler. 3 tane ana başlıklı konumuz var. Yine yeri geldiğinde diğer konulara da gireceğiz. Bildiğiniz gibi ticaret borsasında bir seçim var. Ticaret borsasında oy kullanma işlemi devam ediyor. Mavi ve kırmızı liste var. Bir tanesinde Yücel Genç aday. Diğerinde kırmızı listede de mevcut başkan Mehmet Müsürler aday. Buradaki duruma bakacağız, nedir ne değildir. Bir başka konumuz gastronomi. 8. gastronomi yapıldı, dün açılışı da yapıldı. Yine Guinness Rekorlar kitabına girdik, 3. kez girdik Afyonkarahisar olarak. Bildiğiniz gibi gastronomi Türkiye'de 3 yerde yapılıyor: Hatay, Antep ve Afyonkarahisar. Ve bir başka konumuz değerli dinleyenler, işte ticaret borsasının seçimini dedik ama belediye meclisinde yine kriz çıktı. Belediye meclisinde sözlü tartışmalar, özellikle Burcu Köksal ve yeni parti grup başkanı Kemal Demirkırkan ve yeni partiler arasında mikrofon krizi çıktı. Hatta biraz da işi tebessümle anlatalım. Kemal Demirkırkan o kadar kızmış ki mikrofon yerine hoparlör açın, hoparlör açın diye bağırıyordu. Öylesine kızmış Kemal Hoca. Ve son konumuzda değerli dinleyenler, milli eğitim. Milli eğitimde kaynak kitaplar ve dışarıdan yapılan sınavlar yasaklandı. Daha önceden bunlar yapılıyordu. Bu sene kesin talimat olduğu Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Altın Kaynak'la görüştüm. Ondan bilgiler aldım. Ve bunu paylaşacağız. Kitaplar ve yardımcı kitaplar neden yasaklandı? Bu sınavlar, dışarıdan yapılan sınavlar neden yasaklandı? Yani yaklaşık Türkiye geneline baktığımız zaman Afyonkarahisar'da 144 bin öğrenciyi ilgilendiren bir konu. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşacağız. 0270 kalan kodu 214-5377 Afyon Gün FM Facebook, Twitter, MSN adreslerinden bizlere ulaşabileceğinizi belirtelim. Şimdi zamandan da tasarruf etmek üzere hemen Hakan Dilek'le başlayalım. Hakan Dilek, belediye meclisinde, çünkü çok sıcak bir konu. Gittiniz mi toplantıya? Ben gidemedim.
1: Gitmedim, uzaktan izledim.
0: Ama sizin ekibiniz de canlı yayınlar yaptı. Evet. Benim ekibim de, Gün FM ekibi de sağ olsun Gözde ve Faruk Bangır canlı yayınla. Oradakiler anbean bizlerin de izleme şansını sağladı. HD medya olarak da senin ekibinde ben gördüm. Oradaydı, daha doğrusu sosyal medyadan gördüm, oradaydı. Ne oldu?
1: Yani şimdi burada sanki iki tarafta birbiriyle düşmanmış gibi davranmaya başladılar. Sonuçta Burcu Köksal bir parti değiştirdi. Yani siyasi partilerde bir ulaşım aracıdır. Yani bugün en iyi arabayla da gidersiniz, varacağınız yere varırsınız. Kimisiyle mendili kısadır falan. Tabii şimdi Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesiyle mevcut kendiyle beraber seçilen meclis üyeleri ister istemez bunu hazmedemediler. Sonuçta Burcu Hanım'da burada da bir kaygısı vardır. seçim geçeli 3 yıl oldu, 2,5 yıl oldu. Hizmet etmem gerekiyordu ve hep dışlandım, hep ötekileştirildim diye kadın kendinde böyle bir şeyler gördü. Memleket için bir takım radikal kararlar aldı ve siyasi partiyi değiştirdi. Ve bugün de en yakınında da bugün Burcu Köksal'ın Tayyip Erdoğan'a çok yakınlığı var. Bunu herkes de biliyor. Birebir konuşabilecek konumda. Şimdi her ayın birinde zaten bizler de haberci olmuş. Böyle bir kaosun izlenmek için, okutturmak için ya da yayınlamak için de böyle bir kaos çıksın bizler de bekliyoruz. Ama yapılanlar doğru mu? Değil. Yani sonuçta bir belediye meclisinde bir karar alıyorsun memleket için. Yani bu her şeyde bir ön tarafa çıkmak için böyle yani güreşte çayır ağası gibi bir şekilde bağırmanın, çağırmanın hiçbir anlamı yok. Yani burada ben en son ki izlediğimde belediye meclisinde Ayşe Göktaş, yani hem Burcu Hanım'a yakınlığını herkes biliyor, siyasi parti yıllardan beri de o parti değişmedi. Şimdi burada AK Parti grubundan
0: bir tek Ayşe Göktaş değil, Necati Sarı.
1: Evet. Burada bir meclisteki kurul değişikliği,
0: komisyon
1: değişikliği,
0: üyelerinin evet, değişikliği.
1: Değiştirelim dediler. Mevcut komisyonu değiştirmeme kararı alındı. Sonuçta bir demokrasi var. Neden bunu oyluyoruz? Demokrasi ne derse o. Bunlar değişmesini istediler büyük ihtimalle. Ya da farklı kişilere görev vermek ya da art niyetli düşüklü belki eksik aramak için falan. Eksik arasan bile kendi gizli eksiğini alacaksınız. Çünkü sonuçta 3 yıldır aynı kişiler orada. Eğer dert çizmezse bugün orada Hakan oturmuş, Mehmet oturmuş, hiçbir önemi yoktur. Ama AK Parti tarafından da meclise iki ismin verilmesiyle ona itiraz ettiler kendi partililerine.
0: Şimdi şöyle düşünürsek bir de tersinden bakalım olaya. Yeni parti, evet, komisyonunda görev alacak isimlerin değişmesini talep ediyor. Bu en doğal demokratik hakları. Ama bunu dillendirirken, bunu ifade ederken belki söyleyiş tarzı da farklı olabilir. Ama mikrofonu kesiliyor. Mikrofonun kesilmesi bir mecliste, biliyorsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerelidir belediye meclisi. Mikrofonun kesilmesi size göre doğru mu?
1: Yani orada kasıtlı kesilme mi var onu ben bilmiyorum. Çünkü sonuçta şu anda bazı aygıtlar ne bileyim kablosuz çalışıyor. Belki pili bitmiştir. Bunları iyice irdelemek lazım. Yani normalde zaten bunlar mikrofonsuz ses çıkan insanlar. Kimse varıp da bu hazırlığını tıkamadı. Yine söyleyeceklerini mikrofonlu da söylediler. Mikrofonsuz da söylediler. Ama bunu kavga derece söylenmesi Afşin'in ayıbı.
0: Evet.
1: Yani konu burada. Yani sizin kendi partinizden AK Parti grubu ya da X bir partinin grubu sizin partinizin kişisini gruba almak istiyor. Yani bu şeyle ilgili komisyona ve oya sunuluyor. Bu oyla da kabul ediliyor. Öbür türlü değiştiren dediğinizde oya sundunuz. Onu da değiştiremediler. Bunun altyapısı olması lazım.
0: Tabii sonuçta.
1: Yani burada da zaten kesinlikle böyle bir zaten tartışma çıkacağı belli. Yani bir taraf eskiden daha düne kadar CHP grubu kuvvetliydi. Şimdi AK Parti grubu tabii, kuvvetli tabii oldu. Burada demokrasi işliyor.
0: Daha önce de Ramazan Akgöz'ün yaşadıkları var. Evet. Daha geçen ay yine Kemal Demir Kırkan'ın yaşadıkları var. Bugün işte iki gün önce yaşananlar var. Bir şeyi daha söyleyip ondan sonra Murat Yılmaz'a dönmek istiyorum. Hakan Delik, siz de fark ettiniz mi? Sadece Mahmut Ekici biraz müdahil olmaya çalıştı.
1: Ahmet Keser sonuna katıldı.
0: Diğer AK Partililer çok fazla şey yapmadılar. Acaba başka bir şey mi var? Yani AK Parti içinde Burcu Köksal'a karşı bir gard alma mı var?
1: Yani burada şimdi ofluyum Allah'a bağlıyım diyor ya. Burcu Köksal da Tayyip Erdoğan'a bağlı olduğu için tabii ki bu tür kıskanmalar, kıskançlıklar olabilecektir. Çünkü kavgada söylenmeyecek laflar söylendi. Yani daha önceki dönemlerde gerek AK Parti grubundan gerek CHP grubundan. Şimdi ne oldu? Bir takım bazı memleket menfaatlerinden dolayı yan yana gelindi. İşlem ona döndü. Şimdi burada kabul edecekler. Yani Burcu Köksal AK Parti Belediye Başkanı. Yani herkes bunu kabul edecek.
0: Bunu şunun için sordum. Daha önce de bir Atatürk posteri krizi çıktı. İşte Atatürk kaldırıldı. Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı.
1: Kriz çıkarmaya çalışılıyor.
0: Çıktı ama AK Parti İl Başkanı'ndan bir açıklama gelmedi.
1: Evet. Yani bu da bilemiyoruz. Onların şahsılarıyla ilgili bir şey. Tabii konulandan bir cumhurbaşkanının fotoğrafı. Bazen posterlerin sağı solu değişir. Kalpte yaşatmak önemli. Yani duvarda oradaymış da başka yere da sökülüp atılan bir şey değil. Ben başka yerde gördüğümü de biliyorum.
0: Evet. Çünkü daha sonra kendi paylaştı. Yani diğer fotoğraflarını da paylaştı.
1: Yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın resmini aslında zamanda laf ettiler.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını da paylaştı. Bunu da hakkını vermek lazım. Çok
1: kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk hayatta silmez, başkasına da sindirmez.
0: Evet.
1: Konu bu.
0: Teşekkür ederim. Gün FM'deyiz, basın odasındayız. 1099. yayındayız. Gelen mesajları hemen paylaşalım. Leyla Hanım, her yıllardır attığı mesajlardan yine ilk mesajını atmış. Basın odası ekibine iyi bir hafta sonu diliyorum, iyi yayınlar demiş. Tabii ne konuşacağımız belli olmadığından dolayı konu hakkında da yorum yapamamış. Melek Durhan, Gastro Afyon'u dün gezdim. Başarılı bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Mustafa Akın, havanın soğuk olması Gastro Afyon alanında çok fazla vakit geçirmemizi engelliyor. Buna çözüm bulmak lazım demiş. Bu çözümü Polat Yılmaz geçen hafta dillendirdi. Gastro Afyon'u havaların çok daha iyi olduğu Haziran ayına çekmek lazım dedi. Emekli öğretmen Müvettet Hanım, Sayın Akar gelişmeleri dinlemek için kulağımız sizde, iyi yayınlar. Tunca hocamıza da geçmiş olsun demiş. Biz de Ahmet Tunca hocamıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Polat Yılmaz, belediye meclisindeki konuları 3 aşağı 5 yukarı Hakan Dilek'ten aldık. Bakışları, değerlendirmesi nedir, bunları da aldık. Şimdi biz seninle şeyi konuşalım. Gastronomi 8. gastronomi yapıldı. Tabii bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şeyler varsa onları da alabiliriz. 81 ilden 81 mutfaktan 963 farklı yemek geldi. Lezzetin hafızası mottosuyla olan bu gastronomide 247 metre 68 santimle Guinness rekorlar kitabına girdi. Dilimizde dönmüyor. Bu rekor daha önceden 2015'te 200 metre 47 santimle Rusya'daydı. Rusya'nın elinden rekoru aldık. Bu bizim için bir başarı mıdır? Üçüncüsü yapıldı. Yılların gazetecisi olarak bu gastronomi olayına bakışın nedir? Hakikaten bu hani attığımız taş kurbağayı ürkütmeye değiyor mu? Bu kadar para harcanıyor. Bu tanıtıma katkısı nedir?
2: Şimdi gastronomi festivalinde her sene Guinness için bir rekor hazırlığına girişilmesi ve bunun başarılması elbette çok değerlidir. İşte geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda dünyanın en büyük sofrasıyla Guinness Rekorlar kitabına girmiş olduk. Rusya'nın elinden de aldık ifade ettiğin gibi. Şimdi Afyon'un zaten Türkiye'de 3 ilden birisi olması, dünyada işte 35 ülkeden birisi olması Türkiye'nin çok önemli bir şey gastronomi alanında. Fakat şimdi gastronomi sonuçta bir gıdaya, beslenmeye, yemeğe dayanıyor. Ve bunun dışarıya iyi sunulması, iyi paketlenmesi, iyi servis edilmesi lazım. Yani şimdi burada eyvallah işte sanatçı getirdik. İşte dünden Türk milletlerden işte sazcılar geldi, oyunlar oynandı filan.
0: Ama o soğuk havada onu sözüne devam edersin. Geceki festivalde biz Hakan'la seni göremedim. Şeydeydik, gastronomi galasındaydık. Hmm. Ama gece alanda açık hava konseri vardı ve birçok insan şimdi hasta yatakta yatıyor.
2: Şimdi işte benzer şeyler Zafer Haftası'nda açık alanda konser, Motofest'te açık alanda konser, Gastronom Fest'te açık alanda konser. Benim demek istediğim bu değil. Yani bizim elimizdeki materyal, işte kiraz festivali, işte havuç festivali, patates festivali ile paralellik yapılacak bir şey değil. Bu dünya çapında turizmde her geçen gün payı artan gastronominin daha uluslararası boyutunun olması gerektiğini söylüyorum ben. Yani şimdi çok yerel kalıyoruz, hala yerelde kalmaya devam ediyoruz. Onu söylüyorum.
0: Ne olması lazım?
2: Ne olması lazım? Dünya çapında insanların çağrılması lazım. İşte yazılarıyla, gastronomi turizmini etkileyen, o gastronomiye işte gönül vermiş, o konuda çaba göstermiş insanları etkileyebilen insanların buraya gelmesi
0: yani
2: lazım.
0: Yani yerel ve ulusal bazdaki mutfağın dışında uluslararası
2: mutfak. Evet tabii ki. Yaptıkları ne? İşte YouTuber'ları çağırmışlar. Kaç tanesinin takipçisi bot? Kaç tanesinin neyi ne var? Kaç tanesi izleniyor? Kim izliyor? Ayrıca bir de şu var şimdi Google'a reklam veriyorsunuz ve diyorsunuz ki şu mahallede şu yaş aralığında oturan insanlara gitsin reklamım dediğinde oraya gidiyor. Şimdi bunların hiçbirisi yapılmamış. Çoluk çocuk mu izliyor? Ev hanımı mı izliyor? Terziler mi izliyor? Bakkallar mı izliyor? Çiftçiler mi izliyor? Belirsiz. Bir sürü YouTuber çağırmışlar. Kaç para verildiği belirsiz. Ne olduğu belirsiz. Ve bunların takipçilerin gerçek olup olmadıkları belirsiz. Ve bu insanlara onlarda Türkiye'yi tanıtıyorsunuz. Şimdi o YouTuber'lar neyi nasıl tanıttılar? Bu gastronomi konusunda, gurme konusunda, lezzet konusunda Anadolu'dan işte tafiriklerden buraya kadar süzülmüş gelmiş bir yemek diyorsunuz. Bunun hakkında ne biliyorlar? Ne anlatmışlar? Yani bunlarla olmaz bu iş. Yani hala yerel kalırsınız, hala yerel kalırsınız, hala yerel kalırsınız. Bilmem Tepeköy Hıyar Festivali, işte Çukurköy Arpa Festivali gibi bir şey yapıyorsunuz. Benim demek istediğim bu değil. Ayrıca zamanlama konusu gene yanlış, gene yanlış, gene yanlış. Demin sen de söyledin. Ekim ayında havaların soğuduğu anda ve iç turizmin durduğu anda bu festival yapılamaz, yapılmamalı.
0: Yapılırsa da böyle olur.
2: Bu festivalin yazı alınması lazım. Turizm, iç turizmin hareketli olduğu günlere ve daha değerli toplu, daha uluslararası boyutun olması lazım. Afyon uluslararası gastronomiye şey çekmesi lazım. Ziyaretçi çekmesi lazım. Böyle 3-5 YouTuber'la ne olacak ki? Zaten millet Afyon'da biliyor. Sence YouTuber'ı izleyince buraya Afyon bükmesi yemeye birileri mi gelecek? Zaten YouTuber'lar gelip bükmeyi, işte sucuk gömmesini bilmem neyi çekip gidiyorlar. Yani bunların yaptığı bir şey değil. Ha yaptıracaksınız bu konuda uzman olan, bu konuda Mehmet Yaşın gibi, başkaları gibi, yani yemek kültürü konusunda kendini geliştirmiş, dünyadan da takip edilen birilerini çağırın bari. Yani adı sanı belli olmayan insanları, ha, yaptıkları işi aşağılamıyorum. Bilgi anlamında uzaklaştırıyorum konuda.
0: Yetersiz diyorsun
2: yani. Yetersiz yani, evet. Bilgi anlamında uzaklaştırıyorum. Çünkü yemek yazarı olmak, yemeği değerlendirmek başlı başına bir iştir.
1: Sanat.
2: Yani şimdi ne kadar doğru Rütük ne der bilmiyorum ama bir içkiyi tadan, onu işte yok bu güneş görmüş, yok güneş görmemiş de bu şöyle yıllanmış, böyle bilmem ne demiş, o degüstatörle dışarıdan herhangi birinin yaptığı değerlendirme bir olabilir mi? Olamaz.
0: Evet.
2: Benim demek istediğim bu, o çocukların yani YouTuber'ların yaptıklarını ben çetmiyorum, küçümsemiyorum ama evveli emirde takipçileri gerçek mi? Bu çocuklar gastronomi gibi spesifik bir alanı tanıtmaya ehil mi, yeterli mi? En başta buradan başlamak lazım. Dolayısıyla ben yapılanları tamamını önemsiyorum ama bu işin artık uluslararası boyutuna taşınması ve dünyanın Afyon'da ne oluyor? Afyon'da böyle bir gıda olayı varmış dedirttirmemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Yani yeterince marjinal faydayı bulamadık bu gastronomi. Yani
2: belediye konusuna da değinmek isterim, evet. Konu kapanmadan. Şimdi yanlış, iki tarafın yaptığı da yanlış. Belediye başkanının yaptığı da yanlış, Kemal Bey'in yaptığı da yanlış. İşte Kemal Bey'in söyledikleri yanlış. Burcu Köksal'ında Afyon'a hiçbir faydanız yok demesi yanlış. Belediye meclis üyesi sonuçta belediyenin çabalarıyla sınırlı. Belediye ne kadar dişe dokunur iş yaparsa belediye meclisi de o kadar katkı verir. Veya doğruların yapılması için muhalefet eder, doğru mu? Yani temelde birbirlerine hakaretamiz laflarla konuşmalarını ben doğru bulmuyorum. Sonuçta Afyon'a hizmet ediliyor. Sonuçta zaman zaman uzaklaşıyorlar Kemal Bey'le, özellikle Burcu Hanım. Daha önce Bolvedin'de bir vakaları vardı çok yıllar önce.
0: Evet evet.
2: Ayağıma bastın basmadın olayı biliyorsun sen onu. İşte yani zaman zaman uzaklaşıp zaman zaman yakınlaşan bir ilişkiniz var. İşte nasıl oluyorsa oluyor ve şimdi de tekrar uzaklaştınız. Birbirinizi kırmaya, dökmeye bir şey yok. Yani siz aynı kaptan gelen, aynı kaptan su içen insanlarsınız. Daha nazik olmak bir her zaman mümkün.
0: Şimdi ben de bu konuda şunu söyleyeyim. Çok doğru. Bolvedin de bizzat ben yaşadım seneler önce. Hatta bunu gazetede de, Afyonşehir'de de, Gazete 3'te de ve diğer Gün FM'de de yazdım. O dönemler doğru.

0: oradaki yanlışı da o. Ama burada şunu da görmek lazım. Bu insanlar, belediye meclisindeki bütün insanlar, orada bizleri temsil eden insanlar, halkın oyuyla oraya geldi. Onlara yapılan her hareket, onlara oy veren insanlara yapılan da bir saygısızlıktır diye düşünüyorum. Bir başka şeyin altını çizelim. Şimdi burada önemli bir konu var. Sevgili Hakan Dilek, bunlar konuşulurken biz şimdi neyi konuşuyoruz? Belediye meclisinde hangi kararlar çıktı, kimse buna bakmıyor.
1: Bu kavgaya bakıyoruz.
0: Bu tartışmaya bakıyor. Bu kavgaya, bu sen şunu dedin, ben bunu dedim. Ama bizim asıl basın mensubu olarak da, halk olarak da bakmamız gereken başka bir şey. Ama tekrarı yaşanmasın. Herkes bir ara bundan sonraki belediye meclisinde sağduyulu olmak zorunda. Kendilerine oy veren halkı temsil ettiklerini hiç akıllarından çıkarmasınlar. Hem belediye başkanı Burcu Köksal, hem yeni parti ekibi, grubu olarak bunu şey yapsınlar. Biraz önce Hakan'a da sordum. Hakikaten ben de şaşırdım. AK Partililer bu konuda Burcu Köksal'a çok fazla destek olmadılar. Bu da bir şeylerin işareti mi diye düşünüyorum.
1: Bir şey ekleyebilir miyim ben?
0: Buyurun.
1: Bu şeyle tartışmada zaten Nisan ayında yeniden bir grup değişikliği ya da seçime gidilecek. Yani meclis içerisinde. Bence bu olay bilerek kaşınan ve kamuoyu yaratmak için yapılan bir şey.
0: Anladım. Yani
1: Nisan ayında zaten bu grupta değişiklik olacak. Ya
0: üç
1: da
0: ay, dört ay
1: sabredilebilir.
0: Evet. Evet. Şimdi şu mesajları okuduktan sonra Neşe Duru, Afyon Karahisar'ın lezzetleri çok güzel ama lokantalarda yeterince yer almıyor. Namık Selvi, gastronomi festivali gayet güzeldi. Tek olumsuz yönü hava koşulları. Gülü seven de dikenine katlanır. Çok da eğlenceliydi demiş. Ahmet Sever, Afyon'da festivaller bitmek bilmiyor. Biz emekliler ise olup biteni sizlerden dinliyoruz. Çünkü ekonomimiz bozuk, gidemiyoruz diyor. Havalar soğudu. Biz kış memleketiyiz. Bu havada festival anlamsız. Yaz aylarına çekilmesi önerisi doğrudur. Yeşim Tamar'ın mesajını paylaştım. Hakan Dilek, gastronomiyle bir daha senin görüşünü alacağım. Sen bütün platformlarda bu yayında da söylediğini hatırlıyorum. Gastronomide Afyon temasının ön plana çıkması lazım. Afyon esnafının, Afyon'un kendi ürünlerinin. Şeyde gördük otelde, Sinada Otel'de. Afyon yemekleri, Afyon kültürünü çok farklı bir şeye çevirmişler. İnan ben şey yaptım.
1: Genel üzerinden çıkmış.
0: Yani iki düzenleme, oturma düzeninde sıkıntı var. Yani ben de hayıflandım. İl başkanlarını kapı almışlar, bir köşeye koymuşlar. Yani kapı, giriş kısmına koymuşlar. Bu da
1: şoförler dışarıda kaldı.
0: Yani sanatçı, şarkıcı diye çıkan insanlar, yani bu kadarlık olmaz. Turgay Başyay'la ile bir kadın daha çıktı. Playback yapıyorlar. Ya gerek yok. Playback yapıyorlar. Onların şarkısını, Barış Manço'nun şarkısını çaldır geçtir. Yani kime niye anlatıyorsunuz? Polat Yılmaz'ın söylediği şey önemli. O konuda Mustafa Sandıkçı Hoca çıktı.
1: Evet.
0: Yaklaşık 15 dakika bunun tarihsel sürecini anlattı. Yani galada. Ve defile yapıldı. Yani yemek kültüründe defileyle
1: taşlandırılmış.
0: Senin gördüğün eksiklik ne?
1: Şimdi bu işlerle ilgili devletin kurumları var. Mesela Kültür Bakanlığı. Bu tür etkinlikle her türlü platformda, halk oyunları olsun, türkü olsun, şarkı olsun, yapılabilecek konumda sanatçılarımız da var ve bunlar da buradan para. Mesela bunlardan daha iyi değerlendirip daha iyi halk içerisinde olan insanlar getirilebilirdi. Ben burada şuna dikkat ediyorum. Mesela bu sefer gastroda hiçbir şekilde yer parası alınmadı. Yani hiçbir kimse sahada tanıtım yerine para alınmadı. Keşke burada bu arkadaşlar zaten ne kötü 50 ile 100 bin arasında bir başka bir işletmeci olsa para vereceklerdi. Ben bunların yerine olsa ya da zorunlu yapardım böyle bir şeyi. Arkadaşlar sizlerden yer ücreti almıyoruz. Siz de Afyon Karahisar'a ürünlerinizi bedava vereceksiniz. Denilmesi lazım. Mesela ben orada gördüm. Üniversite parayla dondurma satıyor. Alan var, alamayan var. İnsanın cebinde, demin biraz önce bir dinleyicimiz demiş, biz emekliyiz. Ekonomimiz müsait değil. Evet. Şimdi nefis istiyor, kokuyor. Şimdi oradaki çocuk babasına döküyor, baba şuradan şunu alamıyor. Belki adamın evinde var ama oradaki tatlı geliyor.
0: Tabii, İnsanlar tabii, gurur. Tabii.

0: Ya tabii. Burada bunların tüm tanıtım ürünlerinin belediyeler biraz her yere para veriyor. Yani daskırısı olsun, bilmem nesi olsun. Herkes bir şeyler yapıyor. Bunun ücretsiz yapılıp Polat abinin dediği mesela Kütahya'dan buraya insan çekebilmek önemli. Yani uçaktan adam getirmek, Dinar'dan adamların buraya gelmesi önemli. Stant var, Dinar yok misal. Ya da sandıklı yok. Stantlar var, buraya getiremez. Müddetçe bu panayır havasında yani başka bir şeydi. Yani gidip bir güreş şeyi yapılıp müsabakası bundan daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Evet, burada önemli bir noktaya temas ettin. Adana'da da ben takip ettim. Bursa'da gastronomi festivali yapıldı. Buradan en azından yetkililerin, komisyonda olan kişilerin örnek alması lazım. Bir de şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Ulusal basın yok. Demin Polat Yılmaz şey etti. Ulusal basın olmayınca kim sizin sesinizi duyuracak? Kim sizi organize? Yerel basın. Tabii. Yerel basına da gerekli özen, gerekli İhtimam, düzenleme, alaka. Destek, katkı, parasal anlamda demiyorum, manevi anlamda o insanlara da gerekli destek verilmesi lazım. Onları göz ardı etmemek lazım deyip bu konuyu kapatalım. Figen Akın diyor ki, panayır havasından kurtarılmalı bunlar demiş. Pakize diş, Sayın Dilek haklı, Afyon teması öne çıkmalı. Yemekleri gelen gidenlere tattırmalılar. Bu yapılmıyor. Oya Demir'in mesajını okudum. Şükrü Genç'in mesajı, gastronomi sıradan bir iş değil, uluslararası boyutta taşıması lazım demiş. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın da bu konuda desteği olduğunun altını çizelim ve ekonomik olarak da çok büyük bir bütçesinin olduğunu söyleyelim gastronominin. Onun için Hakan Dilek'in önerisi de doğru. Orada hiç olmazsa ilk gün ücretsiz tadımlardan, tadımlık anlamında da olmuş olsa yapılması lazım gastronominin deyip bu konuyu da kapatalım. Ertuğrul Sevim, şimdi Ertuğrul Sevim'e ulaşmaya çalışacağız. Ertuğrul Sevim il dışında olduğundan dolayı onu çünkü Ertuğrul Sevim'le konuşacağımız konu şu. Milli Eğitim Bakanlığı, değerli dinleyenler, Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınlıyor. Genelgenin bir 2025-63 sayılı bir genelge yayınlamış. Daha sonra da 2026-70 sayılı bir genelge yayınlamış. Ertuğrul Sevim, beni duyabiliyorsun.
2: Tabii duyuyorum. Ha. Daha önceki şeyleri izledim.
1: Evet. Şimdi ben
2: Polat Yılmaz'a da selamlar.
1: Aleykümselam. Tekrar merhaba. Hemen ben konuya girdim. Şimdi Ertuğrul Sevim, ben yayına girmezden önce Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak yeni başladı. Yozgat'tan geldi. Kendisiyle görüştüm. Çünkü hem velilerden hem bu kitap dağıtıcılarından önemli bir şikayet vardı. Kendisiyle görüştüm. Kendi söylediklerini aktarıp ondan sonra da sözü sana bırakmak istiyorum. Milli Eğitim Müdürümüz diyor ki, bakanlık zaten 12 YKS, 10 LGS ilan etti. İnternet sitesinde bunların kaydı var. 2026-2027 denemeye dışarıdan başka kaynakların sınavlarını yapılmayacak. Çünkü diyor 2026'ya 70 sayılı genelge var. Öğrenciler buradan bu kaynaklardan, yani Milli Eğitim sitesindeki kaynaklardan kendileri girip dijital ortamda ücretsiz olarak bundan faydalanabilir diyor. Bu soruları da 1.200.000 öğretmen hazırlıyor. Yani eğitimin dışındaki insanlar değil diyor. Ve Afyon'da 144.000 öğrencinin ilgilendiği bir konu olduğunun altını çizdik. Ne bir kaynaklarındaki sorulara baktığımız zaman geçen seçimde 101 tane de soru çıktı. Yani bunlar bu öğretmenlerin hazırladığı soruların hemen hemen çok büyük bir kısmı sınavda çıkıyor. Biz dışarıdan kaynağı hem kitap olarak hem sınav olarak uygun görmüyoruz. Bu, eğer ben bunu uygulamazsam benim hakkımda valilik soruşturma açar, benim hakkımda Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açar diyor ve bu genelgeleri uyguladığını söylüyor. Bu genelgeyle de ilgili ben girdim, baktım o maddeye. Sevgili Ertuğrul Sevim diyor ki, deneme sınavları okul dışı kaynaklardan yapılmayacak. İl ilçe dışı ticari deneme sınavları yasak. MEBİS mobil uygulamasından yapılacak. Ve o maddeden birisi de öğrencinin cep telefonlarını okulda taşıması yasak. Veli görüşmelerde randevu sistemiyle olacak. Yani bahsedilen 226'ya 70 nolu genelgede özel sınavlarla ilgili değil ama madde madde yayınlamışlar. 5 tane madde var. Bunları da paylaşmış olduk. Neler söylersin?
2: Evet. Sayın İl Milletim Müdürümüz yeni görevine başladı. Kendisi saygın bir eğitimci. Daha önceden Eskişehir'de de görev yapmış. Sendikada da üst düzey görevler yapmış. Yozgat'ta da önemli görevler yapmış. Önemli bir eğitimci. Kendisi Babadin ilçemizi de ziyaret etti. Ben gazete olarak, internet sitesi olarak takip ettim. Hakikaten Afyon Karahisar Milli Eğitim'e de geldiği günden itibaren gerek memurlarda gerek okullarda yaptığı sıkı denetimlerle kendisini hissettiren bir eğitimci. Saygı duyuyorum. Bakanlığın genelgesini biliyorum. Geçen yıllarda da yasaktı. Ben size mevcut durumu söyleyeyim. İki tane kızım var. İkiz. Bir tanesi İl Milletim Müdürümüze bağlı. O bölümde okuyor. Bir tanesi Eskişehir'de Fen Lisesi'nde okuyor. Eskişehir'deki Fen Lisesi'nde deneme sınavları yapılıyor şu anda.
1: Bu genelgeye rağmen Eskişehir'de deneme sınavları yapılıyor.
2: Biraz önce Akşehir'le görüştüm. Akşehir'de de yapılıyor. Yani yılda 60 tane filan deneme yapıyor bazı deneme okullar ve farklı kaynaklardan ve çok üst düzey kaynaklar var. Bizim çocuklarımız mevcut sistemle giderse bunlarla yarışma şansı yok. Net olarak size söylüyorum. Yani MEBİ üzerinden başka da bir kaynağa erişemezse ilçeli. Afyon çok kırsalı çok olan bir yer. Afyon Karahisar'da herkes il merkezinde oturmuyor. İlçelerde oturanlar var, kasabalarda oturanlar var, küçük ilçeler var, kasabadan küçük ilçeler var. Buralara da okullar harici dershaneler veya başka bir sistemin gelme şansı da yok. Ben Afyon Karahisar'ın milli eğitim durumunu, milli eğitim müdürümüz biliyordur. 52. sıra, 60. sıralarda Türkiye'de. Bir önceki valimiz ve milli eğitim müdürü işte başarısız öğrencileri sınava sokmayarak falan bu 30'lara falan getirmeye çalıştılar. Bir gayret vardı. Eğer biz bu deneme sınavlarına şunu bunu katı olarak yasaklarsak ki İl Milli Eğitim Müdürü çok görevine hakim birisi ve gittiği okullara da söylüyor ben Yozgat'ta diyor şu kadar öğretmenin dersini kaldırdım bu kadar insana soruşturma açtım diyor. Bunu duyan memur okul müdür öğretmen yapmaz mı? Yani şöyle bunun son derecede üzerine gideceğini belirtiyor. Yani işim gücüm bu benim diyor. Ona da saygı duyuyorum. Ben kanunsuz bir şeye müsaade etmem diye ama bu kanunsuz şey bizim Afyon Karahisar'daki öğrencilerimizi zehirleyecek, mahvedecek, ben perişan edecek, velilerin ekonomisini bozacak bir şey falan değil. Bu bakanın katkı olarak birçok okul şey var, yayın var. Bunlar okullara geliyorlar. Para tura işleri dönüyor. Kimisi 10 bin liraya deneme kulübü kuruyor. Kimisi 1500 lira alıyor. Kimisi almıyor filan. Burada başka şeyler dönüyor diye devlet memuru haklı olarak diyor ki biz bu işlere girmeyelim diyor. Tamam. Gitsin adam nerede yaptırsa yaptırsın diyor. İşte Afyon Karahisar 400 köy 52 belde 18 ilçesiyle tamamen kırsal dağılımı olan bir yer. Bundan dolayı da eğitimde çevresindeki bütün ilçelerden de kötü bir yer. Yani aşağıda bir yer. Bunu yükseltebilmemiz için bizim en azından diğer il ve ilçelerdeki çocukların faydalanabildiği imkanlara faydalanmak lazım. Ben net durumu gösteriyorum Sayın İl Müdürümüze de. İspat ederim. Ben onlar yapmasın diye demiyorum. Bugün Eskişehir'deki bütün okullar bunu yapıyor. Konya'da da yapıyor. Muhtemelen Uşak'ta, Denizli'de de yapıyor.
1: Bu genelgeye rağmen göz yumuluyor sınavlar o zaman.
2: Bu genelgede okul okullara kayıtta ücret de alınmayacak diyor. Belki Müdür Bey Afyonkarahisar'da aldırmıyordur. Yani Afyonkarahisar'da da belli okullara kayıt olmak için neler yapıldığını görüyoruz. Yani çünkü insanlar çocuğunu daha iyi okula göndermek ister. Bunun için de maddi manevi her türlü siyasi her türlü baskıyı yapar. Ben Milli Eğitim Müdürlerinin işin ne kadar zor olduğunu bilebilecek birisiyim yani.
1: Ama şunu söylüyorsun, pardon Ertuğrul Sevim. Diyorsun ki genelgeyle okullarda kayıt parası yasak denilmesine rağmen senelerdir bu kayıt parası alınıyor.
0: Bağışlar altında.
2: Alınıyor çünkü çok merkezi, çok iyi okullar var. Bu okullarda özel güvenlikçisi var, başka şeyleri var, servisçisi var. Yani buralarda bir ekonomi var yani. Devlet de bunları tamamen başıboş bıraksın falan da demiyorum. Devletin görevi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevi tabii ki bunları korumak veriyor ama yani iyi okul var. Efendim yüzlerce öğrenciyi LGS'ye göndermiş okul birisi çıkartan okullar, öteki tarafta başka bir kenar mahallede de bir okul var. Oradaki insan da oraya gitmek istiyor. Gittiğinde orada diyorlar işte şunu al bunu al, okulların bütçeleri belli. Yani ekonomik durumları belli. Buralara gelen kaynaklar belli. Diyor ki okul müdürü cebine falan almıyor. Diyor ki buradan para toplayalım. Fotokopimiz lazım, projeksiyonumuz, cihazımız lazım, okul bahçesini şunu yaptırmamız lazım. Şunu yani bunlar için ufak tefek katkılar alıyorlar. Yani bu affın için demiyorum bunu. Genel olarak uygulamıyor. Eskişehir'de bir arkadaşın torununu biz aldırmak için sizden de ben hatta gazeteciler cemiyetinin telefonunu aldım falan. Uğraştık, evet. Adam 50 bin lira istiyor okulda yani. Şimdi bunlar da genelgede olan şey. Ben bakan ağzım için söylemedim bunu.
1: Evet.
2: Evet. Kanunsuz bir şey yapılsın demiyorum. Ben net olarak şunu söylüyorum. Afyonkarahisar'ın eğitim durumu bellidir. Afyonkarahisar'daki sahaya dağılımı okulların, ilçelerin bellidir. Burada biz doğru kaynaklarla özellikle fen liselerinde, Anadolu liselerinde bu öğrencileri ölçemezsek, tartamazsak, Türkiye'deki durumunu göremezsek ne olacak? Ondan sonra bu çocuklar geriye gidecek. Yani 60 tane deneme var. Seri deneme yapılıyor. Senin 8-12 tane dediğin denemenin toplamını sınava girilecek son haftada, adam haftada yapıyor, 10 tane deneme yapıyor.
1: Yani anladım.
2: 2 tane deneme yapan yer var. Biz şimdi 10-12 tane MEBİ denemesiyle bakın çakılırız yani. Burada çok kötü oluruz. Ama Afyon merkezde dershaneler birliği var. Oraya giden insanlar. Boladin'de de var. Deneme kulüpleri var. 15-16 bin liraya üye oluyor insanlar. 60 tane deneme var. Orada denemelere gidiyor. Ben burada Milli Eğitim Müdürümüzden bunlardan şunu istirham ediyorum. Yani bunu burada bakın öğretmenler, Milli Eğitim camiası bu tür bir baskı gördüğü anda geri adım atarlar. Sonra da derler ki gelene valla yasak da yapamadık derler. Öteki tarafta öğrenci istiyor. Ben Afyon Fen Lisesi'nde 2 yıl önce hiç deneme yapılmadı. Ama diğer bir Anadolu Lisesi'nin ismini vermeyeyim. Onunla yarışan. Orada da bir sürü deneme yapıldı. Ben velileri görüyordum yani. Adam Fen Lisesi %1'lik dilimde almış. Ne oldu onun Fen Lisesi biliyor musunuz en sonunda? Yeni açılan Afyon'daki Fen Lisesi açıldığı gün öteki Fen Lisesi'nden daha fazla puanla, yani daha iyi puanla öğrenci aldı.
1: Evet.
2: Afyon Fen Lisesi, Süleyman'dan Fen Lisesi Türkiye'de ilk %1 okuldu. Afyon'un en iyi okuldu yıllardır. Yeni bir Fen Lisesi açıldığı gün onu geçti.
1: Anladım.
2: Yani bu neden? Buradaki bir idari tasarrufun veliler ve öğrenciler tarafından çok da öğrenci lehine olmadı. Yani otomatik pilotta gidiyor bu okullar. Zaten %1'den öğrenci alıyorsun. Okula gelmese üniversiteyi kazanır. Ben size söyleyeyim yani. Kendi kaynaklarıyla okula gelmese üniversiteyi kazanır. Yani maalesef eğitim böyle bir şey. Sen %1'lik öğrenci açık öğretim lisesine kaydettir. Kendi evde çalışsın zaten bir yeri kazanır yani.
1: Evet.
2: Bizim okullarda bunları engellememiz lazım. Ben eğitimin İçinde bileyim, öğretmen okulunda.
1: Evet, okulum. Evet.
2: Çocuklarımın eğitimiyle biliyorsunuz, biz burada çok eğitim programı yaptık. Yani orada da gazeteciler oturup da eğitimi tartışıyorlar demesinler. Biz basın odası olarak herhalde sizin gönderdiğinizde 15 yıldır falan eğitimin bütün sorunlarını
1: dillendirdik.
2: Evet. Hassas olduğunu ve tam bugün olduğunu, yani şimdi yeni başladı eğitim.
1: Evet, evet.
2: Ben burada bir uyarıyı yapayım. duyurdu yapım derken bu bir şey olarak değil. Yani bir imkan varsa bir şeyler yapmak için Sayın Noari.
1: Biraz daha esnek davranılabilir diyorsun.
2: Yani Ertuğrul Sevim. Başka formüller var.
1: Evet, evet. Ertuğrul Sevim hemen çok kısa lütfen belediye meclisinde yaşananlarla ilgili bir de bizim de bildiğimiz dostumuz, senin de yakın dostun Mehmet Taytak, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir görev aldı. Kırmızı plakaya kavuştu. İbrahim Yurdun'u sevenden sonra Afyon'a ikinci bir kırmızı plakada geldi. Ama çok kısa alabilir miyiz? Neler düşünüyorsun?
2: Şimdi belediye meclisine ilgili daha önceden de ben hep yorumlarımı yaptım. Tayland meclisi vardı meşhur kamera falan olan. Yani Afyon Belediye Meclisi böyle bu ay ne olacak? Kameraların sürekli, çünkü orada Burcu Köksal var. AK Parti grubu vardı ona karşı taviz eden. Şimdi roller değişti. Aynı Burcu Köksal bu sefer CHP'ye saldırıyor. Yeni Parti'ye saldırıyor. Yani aklım almıyor. Mesela geçen meclis toplantısında ne dedi? Konuşma hakkı vermedi. Burası dedi siyaset yeri değildir dedi. Yani meclis salonlar için. Burası siyaset yeri değildir diyen denilen yer belediye meclis salonu ve meclis üyeleri için söylüyor. Burası siyaset yeri değil diyen kişi ise mecliste kürsüdeki konuşmalarıyla itirazlarıyla siyasette ilerlemiş birisi. Yani bana meşru bu alan diyor, siz diyor yapmayın bunu diyor. Şimdi diyor ki siz diyor AK Parti'nin bütün kodlarını bir günde kaydetmiş kendine. Kendi kodlarının hepsini de silmiş. Yine o oradaki ağızla söylüyor. Sizin işte diyor bir hizmetiniz yok diyor. İşte milletin hayrına bir iş yaptığınız yok diyor. Bakın meclis üyesi milletin hayrına iş yap oraya gelip bu konuyu açması, tartışması, evet vermesi, bu milletin hayrına bir iştir. Millet adına seçilir, orada gider, denetleme görevi yapar, iştirak eder, savunur, karşı çıkar. Bu millet hayrınadır. Yani her dediğinden seni onaylayacak diye bir şey yok. İtirazı kayıt koyar. Evet. Bak biz nasıl koyuyoruz? Diyoruz ki Milli Eğitim diyoruz. Bakanın son derecede de doğru olan bir şey. Bu velilerin ekonomi, ama öteki tarafta da bir gerçek var diyoruz. Diyoruz ki bütün Türkiye deneme sınavı yaparken farklı kaynaklardan ve hepsi kendini ispatlamış kaynaklar, senin çocukların bunu yapmazsa geride kalır diyoruz. Yani orada da söylüyor. Mesela özelleştirmede Kemal Demirkırkan diyor ki şunu niye özelleştiriyorsunuz diyor. O da diyor ki bu özelleştirme değildir diyor. Yümtaş'a veriyorum. O da belediye şirketi diyor. Belki siyaset yapılıyor orada ama bu alanı kapatmamak lazım. Afyon Belediye Meclisi Afyon'da önemli bir kurum ve çok yetkin. Yani bakın oradaki belediye meclis üyesi bir tanesi doktor, avukat. Bunlar milletvekili dönmüş, il başkanlığı yapmış. Yani çok üst düzey insanlar, yani meclis üyelerinin bakıyorsunuz şöyle profillerine. Hepsi belediye başkanı olacak kapasitede birçok insan var. Birçok insan orada milletvekili olacak kapasitede insan var. Aslında bir zenginlik var orada. Fakat biraz herhalde bu kamerayı görünce de oluyor. Yani bizim basında yapıyor. Bunlar böyle çekiyorum diye. Herkes bir şeyler söylemek durumunda kalıyor. Yani sonuçta fikirler çatışsın, tartışılsın, yüksek tansiyon da olsun. Ben meclislerde, yani millet birbirine çiçek verme yeri falan değildir. Mecliste tabii kavga olur, fikri kavga da olur. Yani insanlar terk eder, protesto eder. Burcu Hanım Büyük Millet Meclisi'ne kürsüye pancar çıkartmış. Ondan sonra efendim haşhaşla çıkmış, kafasına kasket takmış birisi. Orası
1: kasket değil. Evet. Madenci beresi taktı.
2: Yok yani böyle şapka falan da
1: evet.
2: Her türlü şeyle çıktı oraya. Yani demek ki o meclisin kürsüsü bunun yeridir değil mi?
1: Evet.
2: Bundan dolayı sevdik biz onu. Bundan dolayı oy verdi Afyon halkı ona. Bundan dolayı ben meclisi, yani kendisinin yaptıklarını başkasının yapmasına müsaade etsin diyorum.
1: Tamam.
2: Öteki tarafta Mehmet Taytak'a gelince Mehmet Taytak Milliyetçi Hareket Partisi'nden, ben başından beri hep söyledim. Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin hakikaten değer verdiği önemli bir siyasetçi ve bunun karşılığı olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisteki önemli bir makamı kendisine teslim edildi. Büyük Millet Meclisi gibi çok önemli bir kurum. Yani Gazi Meclis'in bir idaresinde görev yapıyor. Bir kırmızı plakası var. Yani kırmızı plakaya ihtiyacı olduğu için değil ama bu Afyon'undur o kırmızı plaka. Yani Mehmet Taytan'ın şahsında Afyon'a verilmiş bir değerdir. Devlet Bahçeli tarafından verilmiş bir değerdir. Ben bunun karşılığı bir icat olan olacağı için demiyorum ama bu bir değerdir.
1: Anladım. Anladım.
2: Yani katip olması, onun idari amir olması Afyon Kalesi'ne verilmiş bir değerdir. Kendisi için hayırlısı olsun Milliyetçi Hareket Partisi camiası için.
1: Evet.
2: Ama öteki tarafta memleketin durumu, Afyon'un durumu, vatandaşın durumu da perişan. Bunu da söyleyelim yani. Bu da başka bir şey.
1: Evet.
2: Onlara da çözüm bulmalar lazım Büyük Millet Meclisi'nin ve
1: mevcut iktidarı. Evet. Teşekkür ederim Ertuğrul Sevim.
2: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Sağ ol. Gün FM'de birliklerimiz devam ediyor. Ertuğrul Sevim'den özellikle Milli Eğitim'de yaşananlar, sınav konusundaki olanlar ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın açıklamalarına değindik. Bunları paylaştık. Gelen mesajlarda Muhalle Deren, Sayın Sevim'e katılıyorum. İyi yayınlar dileklerini ekliyorum demiş. Asiye Maral, bence herkes devletin dediğini yapmalı. Özel kuruluşlar sınav yapmasına gerek yok dedikten sonra artık son aşamadayız. Basın odasında değerli dinleyenler, Polat Yılmaz, sizinle devam edelim. Ticaret borsasında seçim var. Büyük bir ihtimalle Kasım'da da ticaret odası seçimleri var. Ticaret borsasında Mehmet Münsürer tek aday olarak bekleniyordu ama yanındaki ekipten Ali Gürakar ve Yücel Genç altındaki ekip olarak daha önceden birlikte görev yaptıkları rakip olarak karşı karşıya geldiler ve oy kullanma da devam ediyor. İkisinin de çok makul açıklamaları var, basına da düştü, kazanana hayırlı olsun diyorlar. Sizin bakış açınıza göre nedir, neler söylersiniz?
3: Hakikaten Müsürlerin karşısına bir aday çıkacağı beklenmiyordu. Daha önce Fahrettin Zobalı'yla
1: evet,
3: karşılıklı seçime girmişlerdi. Ali Rıza Gürakar ve Yücel Genç Zobalı'ya karşı Müsürleri desteklemişti. Ama şimdi bu seçimde de Fahrettin Zobalı Mehmet Müsürler'in yanında.
1: Evet.
3: Daha önce seçime işte beraber girdikleri diğerleri liste çıkardı. Bu işler olağan bir şeyler. Normal, kim kazanırsa hayırlı olsun, ancak Mehmet Müsürler kaybederse at sonunun da değişme ihtimalinin gündeme gelebileceği Afyon gündeminde tartışılır.
1: Biraz daha açalım. Ben söyleyeyim. Mevcut olan Hüsnü Serteser'le Önder Artuk yarışıyorlar. Yani değişim rüzgarı Asu'ya da devam
3: çok eder. Çok hızlı esmeye başlar.
1: Evet. Değerli dinleyenler, Hakan Deli'ye AK Parti listesini soracağım ama listeleri bir okumam lazım. Yücel Genç ve Ali Rıza Gürakar'ın ortak listesi, İsmail Ortatepe, Kadir Toros, Mehmet Emin Özbayat, bu da bildiğim kadarıyla AK Partili, Mehmet Türk, Nevzat Tezcan, Ramazan Tekeli, Recep Koyuncu, Rıfat Çakal, Sinan Kahraman, Şükrü Yıldız, Yunus Erenoğlu'ndan oluşuyor. Müsürlerin listesi ise Mehmet Kumartaşlı, Metin Genelioğlu, Hasan Ertürk, Abdurrahman Koca Çaban, Süleyman Danabaş, Kemal Gürbüzler, Nuri Gümüş, Orhan Olgun, Fahrettin Zobalı, şu anda Dinarlı Fahrettin Zobalı Müsürlerin yanında. Veli Çaylar, bu da Şubut'tan bildiğim kadarıyla. Yılmaz Göktaş, Coşkun Orhan, Lokman Demirel, Mehmet Müsürlerin ekibinde yer alıyor.
0: Bunlar da AK Partili.
1: Yani
0: Mehmet Müsür kurucularından AK Partili.
1: Tabii.
0: Kumartaşlı il yönetiminden.
1: Şeyin de bir açıklaması oldu MHP, evet, il başkanının, bizim her iki adaya da eşit mesafedeyiz şeklinde bir açıklaması oldu.
0: Bu işlere siyaset girmemeli.
1: Evet.
0: Siyasetçi
3: öyle denir yani.
0: Ama içinde dolurlar.
1: Şimdi Hakan Dilek, sen AK Parti'ye yakın bir isimsin. İşte AK Parti'den milletvekili adayı da oldun. Meclise de adayı oldun. Belediye meclisine. Önceki dönem oldun. Bu dönem olmadı. Evet. Bu dönem 8. sıra vardı ama garantide her ne dersen kabul etmedin yani Hakan Dilek. Şimdi AK Parti'nin yönetimi açıklandı. Bildiğiniz gibi tek başına Cihangir gibi geziyor Doktor Özgür Kavak. Her gittiği yere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla geldim diyor. Bazı yerlerden de sert eleştiriler alıyor. Bunu da söyleyelim. Özellikle evet, küçük esnaftan. Liste açıklandıktan sonra Hakan Dilek, şimdi ben listeyi okuyacağım. Birçok insan şoka girdi. Eski isimlerden kimse yok ve birçok insan bunu, yani AK Partililerden bahsediyorum, kabullenemedi bu listeyi. Abdülkadir Obut doktor, Ahmet Karcı esnaf, Ali Osman Genç Tarım Bakanlığı emeklisi, Ayşe Özaydın esnaf, Ceyhun Özcan iş insanı, Cihat Tekin iş insanı, Çetin Bayram iş insanı, Emir Uygur berber, Emre Öner iş insanı, Erhan Doğan avukat, Eyüp Birliktir gıda toptancısı, Fatih Beder avukat, Fatih Çapsı iş insanı, Hava Emeksiz el sanatları öğretmeni, Güldane Fındık ev hanımı, Halil Akbulut esnaf, Hasan Özer dozer operatörü, Hasan Uğur halı ve tekstil, Hatice Hasan Uğur bildiğim kadarıyla Şuhut'taki eski ilçe başkanı, Hatice Avcı genel müdür, İbrahim Özgür avukat, Başar Doğan emekli bankacı, Kenan Şahin iş adamı, Kübra Gül sosyolog, Mehmet Özkaya esnaf, Kadir Tarkan inşaat mühendisi, Mucip Karakol sanayici, Muhammed Alper Emren esnaf, Murat Bilgici iş insanı, Mustafa Çelik emekli, Mustafa Genç emekli, Ahmet Yağdıran emekli, öğretmen Nurten Bilensoy ev hanımı, Mustafa Yeşilçay mühendis, Necmi Gümüş işçi, Nurettin Karahan hayvancılık ticaretiyle uğraşıyor, Orhan Çalışı ticaret, Osman Ulupınar iş insanı, Özgür Burak kamu işçisi, Selahattin Keskin emekli, belediye başkanı Suat Sayın iş insanı, Şükrü Tuşbilek yönetici, Tahir Ulçay iş insanı, Tarık Demirel iş insanı, Torga Koç kırtasiye, Turgut Acar mühendis, Yılmaz Ulusoy diş hekimi, Yusuf Açıkan galerici, Yusuf Tonmak muhasebeci, Zekeriya Savaş mali müşavir şeklinde sıralanmış. Şimdi meslekleri önemli. Birçok gazete bunun mesleklerini yazmadı bu yönetimin. Mesleklerini ben bilerek okudum. Şimdi mesleki dağılımada bakıldığında çok farklı mesleklerden var. Ama Afyon'un, AK Parti'nin ve gazetecilerin tanıyabileceği çok az isim var.
0: Yani
1: evet, Suat Sayın var. Tabii, işte Şükrü, Murat Bilgici var. Şükrü Tuşbilek var.
4: Efendim? Fatih Beder var.
1: Fatih Beder. Buradan nereye geleceğim? Şuraya geleceğim. Birçok insan, ben de görüştüm, mutlaka sen de görüşmüştün. Bu liste Burcu Köksal, Suat Sayın ve Özgür Kavak'ın yaptığı bir liste şeklinde değerlendiriyor. Neler söylersin?
0: Evet, şimdi buradan şunu belirtmek lazım. Ben de şimdi listeyi detay okudum. Okuduğunu dinledim. Yani Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin en büyük çıkış noktası kadın. Kadın sayısının az olduğunu gördüm. Yani şu anda yaklaşık 50 kişi sayılır ya da 40 kişi.
1: Kadın ve genç de yok.
0: Genç de yok. Şimdi siz de siyaset yaptınız. Mesela bu bir merkez ilçe seçimi olsun. Merkezdeki beldelerde ve merkezden alırsın. Şimdi Dinar'dan insan var mı? Şuhut'tan var mı? Bolvedin'den var mı? Bunlara da bakmak lazım. Yani burada saydığımız kişilerin hangisi, ilçeden kimlerden, bizim 17 tane beldemiz var. İlçemiz var. Şimdi bunların kaç tanesi? Şimdi tamam, eskilerin alınmaması en doğal, çünkü iki dönemdir Sayın Cumhurbaşkanımızın partisine hakikaten bütün şeyle söylüyorum, hep rant kapısı olduğundan hep siyaseti geri ticareti ön plana tuttular ve seçim kaybettirdiler. Afyon Karahisar'da CHP'den Burcu Köksal seçilmesi de bunların ve eski yöneticilerin şeyiydi. Ama burada bakıyorsunuz Sayın Veysel Eroğlu bakanımız var. Afyon Karahisar'ın en büyük mihmandarıdır. Yani yönlendirendir.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı'na da en yakın
0: en
1: isim.
0: En yakın kişilerden birisi. Şimdi bir tarafta bakıyorsun şu lobisinde, bir tarafta der ki Bolvedin falan, ki bu bir İl yönetimi, ama şu anda ben ilçelerden kimseleri tanımıyorum burada. Yok.
1: Ben biliyorum 4-5 tane ilçeden var.
0: Ama 10 tane ilçemiz var. Evet. Şimdi Sandıklı'dan kim var? Dinar'dan kim var? Dinar'da şimdi AK Parti'ye geçti.
1: Evet, Dinar Belediye
0: Başkanı. Dinar'da kim var? Dinar'da milletvekili olan Cumhurbaşkanımızın
1: bir dönem. Şuhut'tan var benim bildiğim, evet, Bolvedin'den var.
0: Bir dönem
1: var.
0: Cumhurbaşkanımızın vekil avukatı Ali Bey'in bulunduğu bölge. Dinar'dan kim var? Yani burada kime ne?
1: Ali Özkaya.
0: Evet, Ali Bey'in. Evet, onun Cumhurbaşkanımızın bir dönem vekil avukatıydı.
1: Evet.
0: Yani kimler var? Bunları da irdelemek lazım. Tabii Özgür Bey adı gibi özgür davranıyor. Şimdi sabahın 6'sında partiye gidiyor. Ben çok insanları gördüm orada. Sabahın 6'sında beni yönetimi aldıyıp da kapı kapı dolaşanlar. Onlar yok.
1: Allah Allah.
0: Evet, sabahın 6'sında.
1: Çünkü o saatte sen de çok erken kalkıyorsun. Bunu da söylerim. Gazetede okuyorsun. Yani, ilçelere dışında, kadar gidiyorsun.
0: Evet, alışılmışın dışında bir hareket sergiliyor. Tamam, bu iyi midir? Belki bazı yönlerde iyidir. Tepki alınıyor mudur? Tabii alınıyordu. Ben Özgür Bey'i çok yakından tanıyorum. Hiç kimse de Özgür Bey'in il başkanı olacağını ihtimal vermediler. Yani hep popüler isimler seçilecekti. Özgür Bey ilk gün temayülde dedi ki ben de adayım dedi. Orada çıktı arkadaşlar. Bana da ismimi yazdı. Ben bir gece saat 2'de kendisiyle bir görüştük Özgür Bey'le. Çok umutlu ve iştahlı ve bu işi olabileceğine inanmış birisiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız da hiçbir avukat istemedi. Yani AK Parti AK Hukuk Bürosu gibi olmuştu biliyorsunuz. Yani her yerde il başkanı.
1: Özellikle Afyonkarahisar'da böyle. Şimdi Burhan milletvekillerinin 3 avukat, 2 avukat.
0: Evet, ismi geçiyoruz falan ama bu sefer tam bir ters geçiyordu. Tabii kendisinin İsmail Karaman eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına yakınlığı var. Yani Özgür.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Ona kadar destekleyen kişiler de var. Yani bir değişim, darbe diyelim, değişim diyelim. Bu yaşandı. Ama burada listeyi okudunuz hakikaten ilçelerden kim var merak ediyorum. Ben de Özgür Bey'e kendim soracağım. Kim, hangi ilçe, hangi beldede bunları da söylerse iyi olacak. Tanımış insanlar tabii ki olmalı. Tabii ki iş insanları olmalı. Bu siyasette bir takım da bazı...
1: Mesela ben gazetecinin olmasını beklerdim. AK Parti'ye yakın bir sürü gazeteci var.
0: Yani alınmamış, takdir görmemişlerdi, uygun görmemişlerdi ama yani ne iş yapabilecekler?
1: İşte ben onu soracağım. Bu takdiri kim yaptı? Özgür tek başına mı yaptı? Özgür Başkan diyelim.
0: 600 müracaat olduğunu söyledi Özgür.
1: 600 müracaat.
0: 600 kişinin içerisinden 70 kişi seçmek de zor. Yani basit işler bunun 7'yi de var. Yani seçimde bir daha büyük ihtimalle önümüzdeki bu atamayla olduğu için belki seçim yapılıp değiştirilebilir. Ama eski yüzler gittiği için de yeni yüzlerinde biraz daha önünü açılmış. Çünkü siyaset şartı Türkiye'de yetişmiyor.
1: Ama bu listeyle Özgür Başkan'ımla dün bazı kişilerle görüştüm ben gala yemeğinin ortasında. Uzun süreli bu yönetim devam edemez. Özgür de devam edemez dediler.
0: Ne yapacakları önemli. Yani sonuçta bir il başkanlığımız var. Tabii ki Cumhurbaşkanı ya da bunun genel başkanı temsil ediyoruz ama bir belediyenin önüne geçmek, belediye bileyim milletvekilinin geçmek ne kadar
3: şimdi tanıtıcı olur mu? Şimdi benim bir sorum olacak. Bilmediğim için soruyorum. Bir şeyi ima etmiyorum. İl başkanlığının çok önemi var mı?
1: Olmaz mı? Adam diyor ki ben Cumhurbaşkanı'nın Afyon'da temsilcisiyim yani diyor.
3: Demesinin dışında. Hayır bir mesela başka muhalif partilerde il başkanlığı kendi teşekkülünü oluşturup işte kurumsal olarak genel merkezden bağımsız bile zaman zaman politika üretebilir benim gözlemim. Ama bu AK Parti'de herhangi bir şekilde mevzu bahis değil diye biliyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum yani yukarıdan açıklama gelip onu okuyorlar. İşte şöyle davranın, böyle davranın, şu konuda konuşun, şu konuşmada konuşmayın gibi. Bilmediğim için soruyorum. Yani ben AK Parti'yi çok yakından bilmiyorum. Bu konuda cevaplarsanız sevinirim.
1: Aynen. Devam ediyor. Değerli dinleyenler, artık son konuya geldik. Son konumuz şu. Yeni parti artık hareketlenmeye başladı. Geçen hafta Merkez İlçe Kongresi yapıldı. İki adayı yarışmıştı. Melih Şallı farklı bir seçimde şekilde seçimi kazandı. Şimdi atanan yönetim olarak düşünelim. Avukat kimdi? CHP'nin yeni partinin bir Kayabaşı, Betül Kayabaşı. Rakibiydi. Onu şey yaptı. Betül Kayabaşı seçilmiş olsaydı il başkanlığında Hasan Karadeniz'i değerlendireceklerdi. Şimdi Melih Şallı seçilince birçok insanın gözleri Faruk Dua Erhan eski il başkanına döndü. Ve önümüzdeki dönemde de seçimler yapılacak. CHP ilçe kongresi, daha doğrusu yeni parti dilimiz alıştı CHP'ye. Yeni parti kongrelerini yaptı. Polat Yılmaz, son değerlendirmeyi senden alıp dinleyenlerimize veda edelim. Çayda Murat Çingöz, Sandıklı'da Özlem Özer ama ön seçim yapılacak. Özlem Özer avukat. Daskırı Levent Diker. Başbakçı İbrahim Köroğlu mevcut başkan. Merkez ilçede biraz önce söyledim Meliş Yerli ama ön seçim yapılacak. Ön seçimde olmuş olsa Meliş Yerli. Şuhut Erkan Aydın mevcut başkan. Hocalar Ali İhsan Akın mevcut başkan. Çobanlar Sefe Evrenkaya mevcut başkan. İhsaniye Muhammed Türkmenoğlu. Bayat Ömer Mumcu. İstihsar Sultanlığı Sultanlığında Fatih Türkmen, Sinan Paşa'da Ali Türk. Bunlar kesinleşti. Bu ilçe başkanları sonuçta önümüzdeki günlerde yapılacak il kongresinde delegeleriyle birlikte bunları belirleyecekler dedikten sonra değerli dinleyenler, il başkanlığı için de yeni partide il başkanlığı için de iki isim dışında üçüncü bir isim çıkma ihtimali yüksek. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Polat Yılmaz yeni parti ve biraz önce yeni partide kongrede seçilen başkanları söyledim ve merkez ilçe başkanı, merkezde bu yaşadığın için bunun da yorumlamasını sizden dinleyelim. Yani burada da bir yenilik var merkez ilçede.
3: Yani şimdi ta Yusuf Onur seçmeden bu tarafa, Kemal Demirkırkan'dan bu tarafa yeni o zaman CHP şimdi yeni parti zaman zaman seçim kaybedip zaman zaman gelinebiliyor AK Parti'nin dışında. AK Parti'de görevden uzaklaştırılan bir kişi tekrar o koltuğa oturulamıyor. Özellikle yerel teşkilatlarda bu olamıyor. Şimdi yeni CHP ya da yeni parti neyse, yani orada bir takım seçilmeler var. Eğer Hasan Karadeniz kaybederse Faruk Doğa Erhan gelebilir, öyle görünüyor. Ama üçüncü kişinin kim olduğu konusunda bir bilgim yok. Sen öyle söyledin ama ismi söylemedin. Onu da duymak isteriz, takip etmek isteriz o kişiyi de. Evet. Kimdir?
1: Yani iki isim var kesinleşmedi ama Yusuf Onur seçmeyle diğer daha önceden de siyasete yakın olan bir avukat var.
0: Umut
1: Kılıç.
3: Umut Kılıç. Zaman zaman bunlar adaylığını, evet, oldular. O parti çerçevesinde, çevresinde siyaset yapan insanlar. Ne olacak, nasıl olacak göreceğiz yani. Şu anda bir şey demek zor.
1: Evet.
0: Burada şunu demek istemem. Uygun olsa yeni partiyle ilgili. Mesela geçen Melik kardeşimiz hakikaten seçildi. Üyde oy aldık, şeye var attı. Şimdi ilk sözü de bir televizyon programında Sayın Burcu Köksal yok hükmündedir diye bir söz söyledi. Şimdi kavgadan insanlar bir yere varılamıyor. O yüzden eğer hizmet edilecekse bazı listelerde, bazı yerlerde birleşik söz kursun, memleketine gerisi teferruat deyip yola çıkmaları lazım. O yüzden yani burada Hasan Karadeniz mesela onun da işi zor almaya başladı. Şimdi o başka birini destekledi. Ben şunu düşünüyorum. Yani insanlar tabii ki parti değiştirebilir. Çok insan dedi ki ya ben kolumu kessem CHP kan akardıydı ve siyasi partileri değiştirdiler. Ne değişti? Evet. Bunu merak ediyorum.
1: 99.9 Gün FM'de basın odasında bugünlük de programın sonuna geldik. Değerli dinleyenler, 1099. yayını tamamladık. Önümüzdeki hafta cumartesi günü sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Ertuğrul Sevim, Polat Yılmaz ve Hakan Dilek'le birlikte. Tabi sağlığı müsaade ederse Ahmet Tunç hocamızla da birlikte. Hepinize bu süreç içerisinde mutlu ve aydınlık yarınlar diliyorum. Esen kalın.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: Taksi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.

0: Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için

0: lezzeti kovalıyoruz. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
6: Sevgili misafirlerimiz, Etenfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Etenfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.

0: %35, 3. üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Gölce

0: Adresi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Propratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
4: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. Propratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv Propratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysi.

atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

0: 444-403. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 99.9 Afyon Gün Efem.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı polis

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357

0: atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant.

0: 0330 0272 220 0330. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Gün FM, 99.9.
1: Bir tek beni bağlar benim aldığım yara, hiçbir zaman acı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
10: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: kalpleri yumuşatıyor. Ecilerden tüm Türkiye'ye İncile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk.

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restorant. Farina Restorant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Yalanlarında kayboldum, izlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun, paramparçayım sayende.

0: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demiraller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7070 0541 975 7067. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
4: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
0: Afyon Termal Otel, 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Radyo

Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Serkan Yılmaz.

Merhabalar, merhabalar değerli gönül dostlarım. Merhabalar sevgili şiir ve radyo dostlarım. Efendim her zaman olduğu gibi yüreğinizi ısıtacak sıcacık bir programla bendeniz Serkan Yılmaz yanı başınızdayım. Tüm yayın ekibimle birlikte yürekten selamlıyorum sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şiir yazma vaktidir. Şair için çay vakti. Herkes çayını demler, şair kalemini biler diyor ya Tuğşah Bilge bir dizesinde. Öyleyse sizler çaylarınıza yudumlarken biz de eşsiz bulduğumuz, sizlerin seveceğini düşündüğümüz güzel şiirlerle demlenmenin gönlünce keyfini yaşayacağız bu programda. Haydi bismillah.

Gün FM, 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır.
1: Güz yaprakları gibi birer birer dökülürken ayaklarımın dibine. Ben her gece karanlığa dikip gözlerimi, senin aydınlığını bekledim. Yoktun sen. Sen yoktun. Binlerce adım attım bu kentin sokaklarında. Her köşeyi, her parkı, her ağacı ezberledim. Sevdaya bulanmış her kaldırım taşında senin adını aradım. Sen yoktun. Yoktun sen. Evlerin duvarları birer birer üzerime yıkıldı. Her bir hücremin acısını ta yüreğimde hissederken, beni enkazın altından çekip alacak elini aradım. Yoktun sen, yoktun. Seni aramaktan yorgun düşmüş bedenimi karanlığın kucağına uzattım her gece. Bir an önce sabah olsun diye uykunun beni çekip almasını istedin. Olmadı. Kaç gece sabaha ettim gözlerimi kapamadan. Kaç gece merdivendeki ayak seslerini dinledim. Gelen sensindir diye. Yoktun. Yoktun sen. Her yağmurla birlikte hüzün de yağdı bu kentin üzerine. Beni ıslatan yağmur olmadı. Ben senin özleminle sırılsıklandım her mevsim. Uzun kıştan sonra gelmez dediğim göçmen kuşların dönüşünü gördüm. Sen yoktun. Yoktun sen. Her gece ay paramparça oldu. Her gece yıldızlar birer birer düştü sokaklara. Yıldızları saçına takıp gelmeni bekledim. Ayı avucunda bana getirmeni bekledim ama yoktun. Yoktun. Yoktun sen. Belki de hiç yoktun. Belki de hiç yoktun sen. Yoktun. Hiç yoktun.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la

0: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.
1: Yaşar Arslan'a ait güzel bir şiirle açtık yayınımızı değerli şiir dostlarım. Hayat, hayat seçimlerden ibaret efendim. Öncelik verdiğimiz şeyi seçmekten ibaret. Seçtiğiniz kişiyi sevmekten ibaret. Duymayı, görmeyi, bilmeyi, sarılmayı, sevmeyi, sevilmeyi hissetmekten ibaret hayat. Ya seçilen, ya seçilen gitmişse, yoksa işte o zaman vay halinize değerli dostlarım. Çok seviyorsanız, gerçekten aşıksanız, insanı dünyada yapayalnız bırakan, varlığını anlamsız kılan, sakat kalmış gibi umutsuzluğa sürükleyen, öfkelendiren, sinirlendiren, pişman eden, kolunu, kanadını eline veren hisler ve duygularla baş başa kalırsınız hayatta. Tam tarifi de yok bunların değerli şiir dostlarım. Anlatması inanın o kadar zor ki. Ama şunu bilirim, seviyorsanız ya yaşarsınız ya da ölürsünüz. Efendim bendeniz Serkan Yılmaz, iki güzel şarkıyı yüreklerinize armağan ediyorum. Sonrasında yine güzel bir şiirle mikrofon başında sizlerle olacağım.

Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır. Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz. Gül dikende biter, diken gül olmaz. Diz dizeden her sineğin bal olmaz. Peteksiz arının balı yalandır. İnsan bir deryadır ilimle mahir. İlimsiz insanın şöhreti zahir. Cahilden iyilik beklenmez ahir. İşleyi ameli, hali yalandır. Cahil okur ama alim olamaz. Kamillik ilmini herkes bilemez. Veysel bu sözlerin halka yaramaz. Sonra sana derler deli, deli yalandır.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler.

kamillik ilmine herkes bilemez diyen Ulu Ozan Aşık Veysel'in aldanma cahilin kuru lafına, dizelerine ses olmaya çalıştık değerli şiir dostlarım. Ruhu şad olsun, mekanı en yüce yerden olsun inşallah. Güzel insan. İnsanlığın efendim en büyük düşmanıdır cehalet. Ünlü bilgin Gazali, cahillerle tartışmaya girdim ve hepsini kaybettim der. En büyük savaş cehalete karşı olandır ama maalesef değerli şiir dostlarım, insanoğlu henüz bunu keşfedememiştir. Evet, ünlü ozanımızı andık, onu yad ettik. Onun güzel bir de eseriyle efendim yayınımıza devam edeceğiz. Güzel bir Aşık Veysel türküsüyle sizleri baş başa bırakıyorum. Ben Deniz Serkan Yılmaz. Sizler şarkılarımızı ve türkülerimizi dinleye durun. Birazdan mikrofon başında olacağım efendim.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer, gecem biter. Sen gidersen yüzün gider, martı küser, baykuş öter. Senden kalan son hatıra, iki damla yaşın gider. Sen gidersen boyun gider, posun gider, sözün gider. Bir şey kopar yüreğimden, çatılmadık kaşın gider. Sen gidersen kim kıskanır, kim dolanır pencereme? Kimler gelir, kimler geçer çift kapılı şu hücrede? Sen gidersen sohbet gider, tadın gider, tuzum gider. Dinlediğim her şarkıda tel kırılır, sazdan düşer. Sen gidersen başkent gider, içim üşür ayaz düşer. İzmir'de Konak Meydanı, İstanbul'da Taksim düşer. Sen gidersen canım gider, adın geçer içim titrer.

sen. Sen gidersen her şey gider. Sesin gider, sesim düşer. Sen gidersen ey sevgili, ben biterim.

Gün FM 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi zaten.

0: değerli şiir dostlarım, Bedirhan Gökçe'den geldi Sen Gidersen şiiri. Efendim, insan bazen gözlerini çok uzaklara daldırır ve her şeyden gitmek ister. Bazen de giden sevdiğinin arkasından ona kavuşmak heyecanıyla gitmek ister. Bu isteklerini bir sözle cümlelere dökmek hiç de kolay değildir öyle. Ve sen gidersen diye başlayan cümlelerin sonuna nokta koyamaz bir türlü insanoğlu. Bir kısır döngüdür bu aslında değerli şiir dostlarım. Çünkü kalan da bir gün gider, giden de bir gün kalır. Gitmek bazen bir kaçış olarak görülse de çoğu kez cesaret edilip gidilemeyen, yapılamayan bir eylem olarak hafızalarda kalır. Bendeniz Serkan Yılmaz efendim, iki güzel eser sonrası yine yüreklerinizde buluşmak üzere mikrofon başında olacağım.
1: Yarınların olacak mı bilmiyorum, bilmiyorum.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Susardın ve kar yağardı. Gözlerinde başlardı gece. Yarım kalmış kitaplarda biterdi. Alnımızda bilinen kör bir bıçaktı zaman. Kırılmış aynalardı. Susardın, durmadan susardın ve kar yağardı. Ocak ağaran saçlarımdı. Şubat hayırsız bir evlattı. Kaçaktı ve uzaktı yaz. Bir anaydı. Mart'ın izlerini taşırım bedenimde. Aynı masalın ikizleri gibiydi günler. Nisan saçlarımda ıslanırdı hep. Susardın, durmadan susardın ve yağmurlar başlardı. Çok bekletti bizi. Hiç vaktinde gelmedi Mayıs. Haziran aramdı ya da öyle biriydi. Temmuz bir düştü belki. Yaraları sarar gibiydi. Ağustos yıldızlarla basardı gecemizi. Bir gül suçüstü yakalanırdı. Eylül bir çocuğun çığlıklarıydı. Susardın, durmadan, durmadan susardın ve rüzgarlar başlardı. Yolunu yitirmiş bir gezgin gibiydi Ekim. Sürgünlere uğurlardık kendimizi. Kalan mı bizdik, giden mi bilinmezdi. Kasım rüzgarlarda bir yapraktı ve biraz ıtri kendi sesiyle irkilirdi. Aralık günlerin son neferi. Soluk bir düş geçse de her mevsim gözlerin kadar acımasız kullanmadın eşleri. Susardın.

Değerli şiir dostlarım, hani çok şiir vardır da, Hicri İzgören'in bu şiiri bir başka bence. Yer zaman fark etmeksizin aklıma düşer bu dizeler ara ara. Bir söz, bir dize, bir cümle çoğu silahtan daha etkili olabiliyor bazen. Yüreğinizi delip geçiyor, inanın bana. Bakar mısınız mısranın güzelliğine? Ya da daha doğrusu mısranın derinliğine? Hiçbir mevsim gözlerin kadar acımasız kullanmadın eşleri. Susardın ve kar yağardı. Güzel bir Mustafa Yıldız Doğan türküsüyle sizleri baş başa bırakacağım. Hemen ardından efendim, ben Deniz Serkan İlmaz, buralardayım.

arkadaş, iyi bir günü sakla kötü günlere. İyi dostu da öyle. Güleç bir yüzü de sakla, sakla yiğitliği, korkaklığı, sevgiyi, kini. Sakın saklama. Ağaç dik, sula çiçekleri. Çocukları görünce gülsün gözlerinin içi. Üç günlük dünya de, bağışla herkesi. Söz götüreni, söz getireni, kalleşi, haini sakın.

arkadaş, ezberle ya da yaz bir yana, otogarlarda, istasyonlarda ayrılık sözlerini. Hastanelerde, mahpushanelerde söylenen türküleri. Ezberle ve sakın, sakın unutma.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yıl.

kim bilecek ey kalbim, ince bir sudur, usulca akar şiir. Efendim böyle diyor Ali Püskülloğlu, onu arkadaş şiiriyle analım istedik gecemizde. Değerli radyo dostlarım, kocaman uzun ve sağlıklı bir hayat yaşayabiliriz belki ama hayatta sevdiklerimiz ve dostlarımız yoksa, yanımızda yani yoklarsa çok da güzel bir hayat yaşamış sayılmayız, öyle düşünüyorum. Ancak çevremizde gerçekten bizi çok seven ve bizim her derdimizden anlayan, derdimize derman olmaya çalışan kıymetli arkadaşlarımız, dostlarımız varsa, ki bu karşılıklı olarak olmalı, hayat çok daha güzel ve çok daha anlamlı olmaz mı sizce? Bence işte hayatın anlamı bu. Hadi devam edelim. İki güzel eser yüreklerinize armağan ediyorum.

Gün FM. 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler.

dizelerde gezindik sizlerle birlikte değerli gönül dostlarım. Görünmezden görünene seyri sefer eyledik. Sanırım son durağda yayınımızın sonuna da yaklaştık. Vakit ne çabuk geçti, inanın inanılır gibi değil. Hava soğuktu ama içimizi şiirlerle ısıttık diye tahmin ediyorum. Hem de gerçekten çok güzel şairlerin çok güzel şiirleriyle. Ve ez cümle kıymetli şiir dostlarım. Ben Deniz Serkan Yılmaz. İnanın bana yürekten teşekkür edeceğim. Eşliğiniz için, yarenliğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Bu yayının sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan yayın ekibimin de selamlarını, hayırlı günler dualarını iletiyorum efendim. Yolunuza güzel insanlar çıksın, yolumuza güzel insanlar çıksın değerli şiir dostlarım. Bir sonraki yayınımızda tekrar buluşabilmek umuduyla, hatamız olduysa affola, hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.